Sönje nasıl da manpilerim ko da namdalerim ma gesi çimbo şivola si zenango çeşi çimbo durgu tenzin gömerim bu çesi mancit ka gyur ya teşe nango dansan meçik mar mutu yasa nango bur Sönje na uzuk mar mutu ya nawar nup çizeli nga çe namdalerim masa nasa Sönje na udyap ka teşik namdalerim çi döz. Medium map gila harç geçilenin kaliti Midra jatini kebleci niska Lanje nashil uz lirim so Lungtrin kan tawang shudumbur Lanje zama nubdik chuze Liyak ten karma kaliti wani Deshi chilo nidong kalikro lok Chinti tukba kutarik Kalisum Baya gyalo nidong Yanin kene chiksum Rabne meta lok Baya dawa ngapak Ses dugu Rezimik ma yumbur Lanina da deşik nezul ki tenşe banan